0: He's no longer there. Maybe because of this. It was a very unpopular thing he did. He said, no, we'll help after the war is over. I said, I don't need that kind of help. We didn't need any help at all. And in a way, I was testing people. I was testing to see whether or not they'd be there, because I've long said that we help them, but I'm not sure that they'd be there for us. And Italy turned us down, and Germany turned us down, and France turned us down. And it's okay. But, you know, why are we spending hundreds of billions of dollars and they're not there for us? We've always been there for them.
1: Ile Türkiye ile Suriye arasında Türkiye'de efendim
2: İran'daki savaşın sona erdirilmesi için oldukça çaba sarf ettiniz. Müzakere süreci devam ediyor ancak nihai bir anlaşma noktasına gelinmiş değil. Bundan sonraki süreçte Türkiye nasıl adım atacak İran ve ABD arasındaki müzakere sürecinin olumlu bir şekilde neticelenmesi için?
3: Bu süreçte yine aynı şekilde bizler İran-Amerika ilişkilerini nasıl bir düzleme kavuştururuz? Onun gayreti içerisindeyiz. Elimizden geleni yapmak suretiyle dünya barışına bir adım atalım diye.
4: Turkish President Erdogan.
3: Gerek arkadaşlarım, hep birlikte çalışıyoruz, çalışacağız.
2: Ben sizlere 80 bine yakın insan hayatını kaybetti Gazze'de. Çok büyük bir yıkım var. Ateşkes sağlandı ama yer yer ihlaller devam ediyor. Ateşkes ihlallerinin önlenmesi için, insani yardımların Gazze'ye girebilmesi için, ayrıca Gazze'nin yeniden inşa edilebilmesi için önümüzdeki süreçte ortak atabileceğiniz adımları değerlendirecek misiniz muhatabınızla? Müsaade buyururlarsa kendisinin de bu konudaki fikirlerini almak isteriz. Teşekkür ederiz efendim.
3: Özellikle Gazze konusunda tabii değerli dostumla bunları da konuşarak özellikle bu bölgedeki barışı sağlama için bu liderler zirvesini çok çok önemsiyoruz. Ve bu liderler zirvesinden aynı şekilde bir kararın çıkmasını da hayra yorumluyoruz. Ve bunun olabileceğine de ben ihtimal veriyorum.
1: Efendim, Türkiye-ABD ilişkilerinin geliştiği bir dönemi gözlemliyoruz. 2025 yılında, geçen yıl Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptığınız ziyarette önemli ticari anlaşmalar da imzalandı. Suriye konusunda Türkiye'nin önemli bir aktör olduğunu söylemişti Sayın ABD Başkanı. Şimdi yeni dönemde, gelmeden önce de Sayın Trump bir sürprizle geliyorum ifadesini kullandı. F-35'i, Kaan Savaş uçaklarının motorlarını konuştuk. Acaba gündeme gelebilir mi şeklinde. Siz bu sürprizin ne olduğunu düşünüyorsunuz? Türkiye bugünkü görüşmelerden sonra istediğini alabilecek mi? Teşekkür ederim.
3: Tabii F-35 konusu biliyorsunuz bizim için yeni bir konu değil.
4: This is a bilateral meeting between President Trump and Turkish President Tayyip Erdogan at the NATO Defense Industry Forum in Ankara, Turkey.
3: 5 uçağı da sözünü aldık ve Sayın Trump'ın bu konuda bize ayrıca sözü var ve şimdi de bu liderler zirvesinde yapacağımız görüşmelerde F-35 ile ilgili kendilerinden bu daha önce aldığımız sözün ben geleceğe yönelik olumlu şekilde test ettiğimizi biliyorum ve bu konuda da Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır. Burada yine inşallah F-35 konusunda bu liderler zirvesinden hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum.
0: What does that mean?
5: Is it going to be handed over to the third party? Is that not part of the deal?
0: Third party? What is the third, with respect to what?
5: There's our concerns about the Russian missile defense systems. Do you have those concerns about this system? Are they going
0: I have no concerns at all about anything. I mean, he's a leader of a country that he's made a much better country, much more powerful country. You know, you